0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Biror sport turi bilan shug'ullanib turasizmi?
3: Figurali yotish bilan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: Kel, yashirib qo'yayin seni yurakning eng chuqur yeriga. Keyin sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni birov.
1: FM 106.5 Sermavj muhabbatning sarkash to'lqini.

0: 12.28 19.99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة
1: سوت يوزده حاصل بولغان يانجي قايموك شراوة
0: عالم 60 ثانية ichida
2: O'zbekiston prezidenti Ruh Group kompaniyasi asoschisini qabul qildi. Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq 3ta holat fosh etildi. PISA asoschisi ta'limda kuzatilayotgan xavfli holatdan ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: kadar gelmez.
1: Oraya donada reklama.
2: Uçatgan uçlik. Uçtası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve mahsus sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Biror sport turi bilan shug'ullanib turasizmi?
3: Figurali yotish bilan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: Bilmem nice
1: seni nice bağlandım. Bağlı kuldek ağzını sağındım. Bilmem nice seni nice

Ayrı düştü yolum. Hal imkan var dirdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men atavan aşığını keçirgine.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

Tun kezaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding, ayt ul oyni qayon.

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Hademey tong otadı. Kun çıkadı hademey. Tong büyük marradır. Ulkan bir zafer. Kimdir yeter tongeçe? Yetolmaz kimdir?